İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler.

0: Radyo Sahil.
1: Sahil.
2: Sana bu mektubu bir hastane koğuşundan yazıyorum. Burası sıcak, burası basık. Burası hüzün kokuyor, ilaç kokuyor. Hani bazı merak ediyorum da.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo Sahil'de.
2: Yaş dökmesin.

aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çekmek. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.
1: İçimde koskocaman bir yer sana da...

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: Gittin. Sen bana gitmek için gelmiştin. Geride yavaş yavaş eriyen bir kurşun bıraktım. Bıraktığın şekilden çok daha başkasına bürünen ve bir daha asla eskisi gibi olamayacak bir kurşun. Gerçekten bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı.

0: vurdum bunca iş güç arasında.
1: Bir gün beni nasıl paslı bir makasla, nasıl derinden budayıp gittiğini fark ettim. Yeni bir filiz veremeyecek kadar derindi kesip attıklarım. Sensizlikle oluşmuş hastalığıma senin bile çare olamayacağını, benim için artık çok gecikildiğini anladım.

sensizliğimi, kurduğum hayalleri. Artık hayallere de inanmıyorum. İnanmaktansa inandırmayı yeğliyorum. Birkaç kadeh yetiyor seni bana unutturmaya ve sonra sabahlar oluyor. Ve yine hatıralar defter oluyor yatağıma. Saçlarımı toplayıp etrafı seyrediyorum. Yıllarca üç numara gezdim. Artık uzatmaktan bile tiksiniyorum. Ama inan ki artık ucuz şaraplar içmiyorum. Zaten midem de kabul etmiyor zor yaşantıları. Öyle avutmuyorum da kendimi. Evet özlüyorum. Hem de çok özlüyorum. Şarkı söylemekten başka bir bok bilmiyorum. Veda etmeyi beceremedim ama kendine iyi bak. Seni çok özlüyorum.

İşte o kadar zor. Yani o yüzden kalk biraz bodrumu keselim. Yürü. Niye başlayalım? Yürü hadi bodruma gidelim.

söndürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezenden kötü tanıdım.

0: Menfezin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
2: Dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo
1: Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma.

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

çaresi. Ne kadar ayrılık şarkısı varsa dinledim. Anladım herkesin aynı yerde yaresi. Kim bilir bugün bir şeyler değişir.

bilirsin acı umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini desen bir türlü

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
4: Reklamlar bitti.
5: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Alo.
7: Bir şey söyle.
6: Bir şey sormak istemiyorum.
7: Peki o zaman.
8: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi? Naber efendim? Ne bitmesi?

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Alfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
1: Radyo Sahil tam 95'te.
3: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi
1: tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

Vurdum şehri birçok yerinden, şiddet ve müzik arasında git gellerim var, ipin ucunu bırakıyordum ar-

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşkiye gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: Güzel.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. İlk saatimiz şöyle birazcık eski şarkılardan olacak. 90'lar değil de daha böyle 70'ler, 80'lerden geçeceğiz. Sonrasında yavaş yavaş 90'lara doğru yolculuk yapacağız ikinci saatliklerimizde. O yüzden biraz düşük kaldı ritimler ama hepsi birbirinden güzel. İnanılmaz keyifli şarkılar seçtim sizler için. Umuyorum sizler de beğenirsiniz. Biliyorsunuz bugün nostalji günümüz. Geçmişe yolculuk yapıyoruz. Geçmişteki hatıralarımızı tekrardan hatırlıyoruz. Bazı zamanlar hüzünleniyor, bazı zamanlar kahkahaya boğuluyoruz. Hemen selamlarımı yollamak istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü şarkılar birbirinden güzel. Bu duyguyu, bu büyüyü bozmak istemiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. Aşka tövbe demem ben. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik edenlere de bol keyifli,

0: Yeşilçam filmlerinde bizlere o duyguları yaşatan, o filmlerdeki hisleri şöyle içimize işlemesini sağlayan şarkılar olacak. Aşkın Kanunu kimler hatırlıyor?
1: Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden.
0: Vallahi ben bu şarkılarda çok duygusallaşıyorum. Sizi bilemiyorum ama. Tamam tamam kızmayın, söz çok konuşmayacağım.

neyzen benim. Derya olsam alem benim, nefes olsam neyzen benim. Gönül olsam sevda benim. Seviyorum işte, var

Efendim birbirinden güzel Yeşilçam müzikleriyle devam ediyoruz. Umuyorum keyifler yerindedir. Çok böyle bu güzel şarkıları bölmemek adına konuşmamaya çalışıyorum ama buralardayım, merak etmeyin. Ben de bu şarkıların tabii ki tadını çıkartıyorum burada. Şimdi bizim jenerasyonun aslında Sibel Can'dan dinlemeye alışkın olduğu şarkının asıl sahibi Lale Devri diyecek. Sizlerin de dinlemek ya da hediye etmek istediği şarkılar var ise 0532 492 50 95 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarımızdan mesajlarınızı bekliyorum. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrası 10.30 reklamı, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklamlar bitti.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil. Tam 95'te.

Efendim reklamlardan Semiramis Pekkan'la dönüş yaptık. Bana yalan söylediler diyecek. Programımız En Gözde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner Restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nın 18 Taksim 1A'da. 0232-504-0735 iletişim numaraları. Bu numaradan ister rezervasyon yaptırabilir ya da paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz.

Efendim Sezen Aksu kusura bakma diyecek bu şarkı. Ahmet Bey'den tüm Sezen Aksu hayranlarına armağan olacak. Bir de not düşmüş Özlem Hanım. Bu nostalji günü ilk var. Özümüze geri dönüyoruz sayenizde diye. Özümüzü asla kaybetmememiz gerekiyor. Ben de farkındayım. O yüzden bu güzel şarkıları hatırlamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Evet, belki bunlar gibi yeni şarkılar çok fazla olmayacak. Ama olanları bazen şarkıcılar, yeni çıkan jenerasyondaki şarkıcılarımız çok çok güzel seslendiriyorlar en azından. Belki onların versiyonuyla da tekrardan dinleme fırsatı buluruz. Ama tabii ki asılları bambaşka. O zaman bu şarkı Sezen Aksu kusura bakma Ahmet Bey'den tüm Sezen Aksu hayranlarına

Efendim, yolculuğumuza Esmera ile devam ediyoruz. Unutama beni diyecek. Bazen vardır ya hayatımızda gerçekten çıkartmak istemediğimiz, unutmak istemediğimiz kişiler. Onlara hitaben olsun. Nasıl ki bizler unutmuyorsak onların da bizi unutmasını istemiyoruz ya. Bu illa aşk olarak bakmamak lazım hayata. Ailemizden birileri olabilir, yakın arkadaşlarımız olabilir, hiç fark etmiyor. Hep böyle bazı kişilerin aklında, hatıralarında kalmak isteriz. Hep bazı kişilerin aklımızda ve hatıralarımızda kalmasını isteriz. O duygulara hitaben Esmeray radyolarınızda.

Efendim, büklüm büklümle devam ediyoruz. Biraz sonra ilk saatimizi bitireceğiz, reklamlara gideceğiz. Reklamlara gitmeden önce şarkıyı bölüyorum, farkındayım, çok üzülerek ama en göze dönen restoranın adres ve iletişimlerinden tekrar bahsetmek istiyorum izninizle. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da bulunuyor. 0232-504-0735 iletişim numarasından ister paket servis seçeneğini kullanabilir, isterseniz rezervasyon oluşturabilirsiniz. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine burada kullanabilirsiniz. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun.

Gülüne nazar değer. Seni tenhaya çekip nazardan saklamalı. Ellerini, yüzünü, saçını kokla.

Deline nazar değer. Seni tenhaya çekip nazardan saklamalı. Ellerini yüzünü

0: saçını koklamalı, yüzünü okşamalı, gülünü koklamalı, nazardan saklamalı.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
8: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
9: Reklamlar bitti. Reklamlar, reklamlar bitti.
10: Farfesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
11: Radyo
10: Radyo Sahil
9: Tam 95'te
11: Radyo
10: Radyo Sahil.
12: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
13: Şimdi Radyo Sahil'de.
14: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

Efendim, radyolarını yeni açanlar varsa aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 11.06'yı gösteriyor. An itibariyle ikinci saatimizde geçmiş bulunmaktayız. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Radyo Sahil dinleyenlerine, Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. İyi dinlemeler.

Efendim Ebru Gündeş'le devam ediyoruz. Çingenem diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Normal 90'lara geçiş yapmış bulunmaktayız. İkinci saatimizde beraber. İlk saatimizde şöyle 70'lerden 80'lerden Yeşilçam müzikleri yer almıştı. İkinci saatimizde ise 90'larla devam ediyoruz.

Efendim Ebru Yaşar ile devam ediyoruz. 8'de 9 gibi izleyecek. Bu hafta sonu biliyorsunuz cumartesi günü sevgili Ebru Yaşar Alia Sanat Günleri kapsamında Alia'mız da Avcı Ramadan Parkı'nın orada çok şahane bir konser verecek. Tekrardan bir kez daha hatırlatmak istedim sizlere. Cuma günü de yine çok güzel bir tiyatromuz olacak. Mutlu Aile tablosu Pınar Altı ve Emre Kınay ve diğer oyuncular eşliğinde. Hafta sonu Alia'da şenlik tadında dolu dolu sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Blue Diamond Alia Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da bulunuyor. 0232-0212-616-5555 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia takip etmenizi öneriyorum hanımlar. Çünkü çok güzel fiyatlara, çok güzel takılar, aksesuarlar paylaşabiliyorlar anlık olarak. Bu şarkı sonrası 11.30 reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
7: Rengarenk.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, reklamlardan Serdar Ortaç ile dönüş yaptık. Beni unut diyecek. Programımız Blue Diamond Ara sponsorluğunda devam ediyor.

0: türbe.
1: Ah ah ah, tavlama aşamasında. El üstünde tutarım seni. Dizimde uyuturum seni. Kalbimdeki bütün saraylar senin diyorlar ya. İnanmayın hanımlar, düşmeyin. Ay nedense bu şarkı dinleyince aklımda bu tarz şeyler uyandı bir anda. Klasik erkek yalanları.

0: Yalan.
1: Kalbimin sarayları senin. Sen ağlat, ben severim seni.
0: Tabii ağlatacağız sevecekler.

Şimdi bazı aşk şarkıları da insanları kandırmak için yapılmış. Bazı sözler yalan dolan hikaye. Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi belli bir yere kadar. Hani köprüyü geçene kadar demişler ya o misal.

0: sanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim Gülşen be adam diyecek. Sıradaki şarkıyı Mustafa Bey istemişti. Sıradaki şarkımız Mustafa Bey'e, ailesine ve tüm Radyo Sahil dinleyicilerine.

Gülşen'in o dönemlerdeki hali ne kadar güzeldi değil mi? Çok duru, tertemiz. Tertemiz derken hani böyle duru bir güzellik vardı. O kadar böyle yoğun bir makyaj yoktu. Sadece pijamalar bile o kadar çok yakışmıştı ki. Son dönemlerde kostüm adı altında bazı zamanlar giyinmeyi unutuyor kendisi. Oysa ki eskiden ne kadar tatlı, ne kadar şirindi. Hala Gülşen şarkılarını tabii ki çok seviyoruz ama tarzı değişti ya, hani böyle bazı şeyler sanki eskisi gibi kalsın istiyor insan bazen.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Blue Diamond Ala'da sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimler mevcut. Ayrıca çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

Emre Altun ile devam ediyoruz. Bu kadar mı diyecek? Bizim jenerasyonda Emre Altun hayranları inanılmaz fazlaydı. Çok yakından arkadaşlarım aşırı hayrandı kendilerine. Hoş, adam hala karizmatik, o ayrı bir mesele. Bak, doğal yaşlanan erkekler bir süre sonra, belli bir yaştan sonra daha karizmatik hale geliyor. Örneklerinden bir tanesi Emre Altun. Mesela Özcan Deniz de ona keza. Ama bu sonradan beyler böyle botoks motoks işlerine girdiler ya, bu bizim jenerasyondakiler Rafet Erroman gibi. Hiç yakışmıyor. Kadınlar hani yine bir nebze hoş duruyor da erkeklere hiç yakışmıyor. Bak Emre Altun hiç bozdu mu adam kendini? Değil mi, hala maşallah diyelim.

Efendim, bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Alliance sponsorluğunda kapatacağım. Göksel, depresyondayım diyecek. Ah, bir dönemler bu şarkıyı dinleyip dinleyip depresyona girerdik. Ya da depresyona girip bu şarkıyı dinlerdik. İki seçenek de mevcut. O yüzden bu şarkı ve klibi gözümün önünden gitmiyor. Ne zaman depresyona girme aşamasında olsak başlardık. Depresyondayım diye, tabii bu sesim de şu an güzel olmadı ama. Aklıma o günler geldi. Yalan mı? Depresyona giren herkes bu şarkıyı dinliyordu o dönemler. Şimdi hazır Göksel'den bahsetmişken, bu hafta sonu Ebru Yaşar gelecek. Bir sonraki hafta sonu Göksel Ala'da sanat günlerinde olacak. Ve son hafta 30 Ağustos'ta da Özcan Deniz sahnede yer alacak. Buradan tekrardan bir hatırlatma geçmiş olalım gitmeden önce. O zaman benden bugünlük bu kadar. Mesajlarınızı desteklediğiniz için, mesajlarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir nostalji günü yaşatabildiysem ne mutlu bana. O zaman yarın sabah kaldığımız yerden devam etmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere. Depresyonsuz bir şekilde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.

0: depresyondayım.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.
0: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: Reklam. Reklam.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0, web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
6: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
7: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Radyosun en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen güce, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz.
1: İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Bakıyorum ama yok.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim 95 frekansından Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umarım sağlık huzur yerindedir. Ne yapıyoruz? Diğer şeyleri fazla tutmuyoruz kendimizde. Anı yaşıyoruz, anın tadını çıkartıyoruz. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, efendim sevgiler, saygılar. Kazasız belasız bir yolculuk olsun ve tüm esnafımıza da hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Çok güzel şarkılar seçtim. Yine şahane şarkılarla programı böyle taşlandıracağız. Hayata dair konuşacağız. Ama sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. Ne yapıyoruz? Mesaj atıyoruz tabii ki. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın lütfen. Türkiye'nin dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Hadi bakalım. Aman aman, kimler gelmiş diyelim mi Tefo Seko'yla? Kimler burada? Bilmiyorum, mesaj atarsanız öğreneceğim kimler.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Tabii ki Seyir Kafe Restoran'dan. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, bitki çayları, kahvaltılar, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar ve üstüne de çok güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler sizlerle buluşuyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak. No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran.

0: Efendim şimdi bugün bu akşam gerçekten çok güzel bir doğa olayı gerçekleşecek. Kuzey Yarımküre'de heyecanla beklenen tam güneş tutulması için nefesler tutuldu. 12 Ağustos bugün yani gerçekleşecek olan tutulma gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Türkiye'den tam olarak görülmeyecekmiş. Bir de yıldız yağmuru olacakmış. Bilmiyorum artık biz görebilir miyiz? Böyle bu akşam herhalde gözlerimiz gökyüzünde olacak.
1: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan buna.

0: neredesin?
1: Aman güzel yavaş yürü aman. Çok güzelsin güldüğün zaman. Yapmıyorum sana hiç falan filan. Ara beni yaparız mutlaka plan. Nasıl dersen first date mi? Bilmem olabilir of maybe. Kanıma giriyorsun tabii çok sevdim. Yanıma gelmeli.

0: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: Serap'la hayata dair.

0: Serap'la hayata dair.
1: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 13.31. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Olur. Ve diyelim mi, kafamın içi alev alev, hadi kaldır.

Efendim, özel günlerinizi daha da özel kılmak için toplantılarınızı, doğum günlerinizi, nişanlarınızı, sözlerinizi şimdiden yerinizi ayırtın derim. Seyir Kafe Restorant'ta Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim büyük usta sevgili Barış Manço ne güzel seslendirdi değil mi? Gibi gibi dedi. Rahmetle analım kendisini. Birazdan yine bir büyük ustadan çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ama ondan önce çok ilginç bir haber başlığı. Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açmış bir beyefendi. Bakalım sonuç ne çıkmış? Ya şimdi... Valla hani kaynana gelin ilişkileri ömür boyu konuşulur, söylenir. Hep bir böyle arada çekişme, didişme vardır kaynana gelin ilişkilerinde. Ya şimdi kimse kimseyi tabii ki sevmek zorunda değil ama herkes birbirine saygı duymak zorunda diye düşünüyorum. Ha tabii sevgi olduğunda, ikisi birlikte olduğunda çok daha güzel oluyor. Şimdi siz olsanız kayınvalidenizle böyle bir problemleriniz, sorunlarınız olsa cenazesine gider misiniz? Ay nasıl bir soru oldu bu? Ay vallahi yani ne bileyim bu biraz vicdanla merhametle eşdeğerde bir şeydir ama tabii o insanın da ne yaşadığını da bilmek lazım. Bilmiyorum ki. Çok ilginç bir karar gerçekten ama bakın beyefendi şimdi eşinin annesinin cenazesine gelmemesi üzerine mahkemeye vermiş ve 20 yıllık bir eşmiş. Boşanma davası açmış. Ankara'da olmuş bu olay. Ve mahkemeden ne karar çıkmış biliyor musunuz? Hani böyle durumlar varsa evinizde ve gitmemeyi düşünüyorsanız emsal olabilir. Aman dikkat. Ve boşanma kararı Yargıtay tarafından onanmış. Demişler ki Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesine dayanan bu kararın eşi iyi günde ve kötü günde yalnız bırakmama yükümlülüğü açısından emsal teşkil ettiği vurgulanmış. Şimdi tabii imzaları atarken diyoruz ya iyi günde kötü günde. Nerede kalıyor iyi gün kötü gün? İş valla yani şartlar çıkarlar değişti mi ne iyi gün ne kötü gün kalıyor eşler arasında bile. Bilmiyorum artık bakın böyle kayınvalideyle sürtüşüyorsanız ben senin işte cenazene bile gelmem diyorsanız. İşte size böyle bir emsal karar. Evet, Barış Manço'yu rahmetle andık. Sevgili Cem Karaca'yı da rahmetle analım. Mustafa Bey bana mesaj atmış. Çok teşekkür ediyorum. İyi misiniz diye sormuşsunuz. Çok iyiyim vallahi, bomba gibiyim. Çok şükür. Sağlıklıyız, hayat güzel gidiyor. Bu güzel şarkı Mustafa Bey'e ve tüm sevdiklerine de gelsin. Bir de tüm emekçilere gitsin bu şarkı.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Tabii ki nerede? Günün her saatinde Seyir Kafe Restorant'ta, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant dedikten sonra bu bölümün son şarkısı Çelik'ten gelecek. Sonra çok kısa bir reklam, reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 410. 16 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Yine çok güzel şarkılar dinleyeceğiz, hayata dair konuşacağız. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Loça Restoran çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol bol kazançlar diliyorum ve bu güzel şarkı onlar için gelsin. Ya.

0: Ne görecek acaba?
1: Efendim şimdi bazı sofralarda sadece doymazsınız. Öyle güzel anılar biriktirirsiniz ki ailenizle, sevdiklerinizle. Şimdi Loça Restorant'ta böyle bir yer gerçekten böyle denize sıfır. Yani uzatsanız şöyle bir eliniz denize değecek gibi. İsterseniz böyle denizinize girip çıkıp işte Loça Restorant'ın bütün imkanlarından yararlanabilirsiniz. Çok güzel hafta sonu kahvaltıları var. Böyle açık serpme dedikleri, yani önünüzde bin bir çeşit yemek, hangisini isterseniz onun tadına bakın. Ya da akşamları çok güzel et menüleriyle ya da balık menüleriyle karnınızı doyurabilirsiniz. Bir de hafta sonu gerçekten çok güzel canlı müzikleri var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İşte güzel anılar biriktirmek için size çok güzel bir sebep. Loça Restorant bir de Ali Ağa'ya çok yakın, gerçekten çok yakın. Saklı bir kent gibi. Çakmaklı sahilinde, Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. 0542 130 09 93 nolu telefonun ucundalar. Instagram Loça Restorant.

Efendim bu akşam gökyüzünde çok güzel bir şölen yaşanacak gerçekten. Perseid göktaşı yağmuru bu gece zirve noktasına ulaşıyormuş. Türkiye'den gözlemlenebilecekmiş. Daha iyi bir gözlem için diyor. Şehir ışıklarından uzak, karanlık bir bölge tercih edilmeliymiş. Valla böyle bir imkanı olanlar bu doğa olayını gerçekten kaçırmasınlar derim. Herhalde hepimizin gözü gökyüzünde olacak bu akşam.

Efendim şimdi ailenizle, sevdiklerinizle şöyle güzel bir akşam geçirmek ya da güzel bir sabah kahvaltısında buluşmaya ne dersiniz? Gerçekten Ali Ağa'ya çok yakın bir konumda Loça Restoran, Çakmaklı sahilinde. Denize de sıfır sevgili dostlar. Şimdi yaz aylarında böyle deniz, hem denizinize girip hem de Loça Restoran'dan her konuda faydalanabilirsiniz. Bu arada özel günleriniz, toplantılarınız, iş yemekleriniz için de gerçekten rezervasyon yaptırabileceğiniz çok güzel bir konumda. Lezzetin en güzel halini buluyorsunuz. Bir de hafta sonları

Canlı müzik var. Bu arada canlı müzik sevenler için de gerçekten çok güzel bir mekan. Çok ferah, böyle ailenizle birlikte gidebileceğiniz çok nezih bir mekan diyebilirim. Birçok da alternatif var. Et yemeklerinden tutun balık menülerine kadar. Yine şahane birbirinden güzel mezeler, alkollü, alkolsüz içecek seçenekleri. Gerçekten çok zengin bir menüsü var Loça Restorant'ın. Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, No 2 Çakmaklı, Ali Ağa'da sevgili dostlar. Rezervasyon için iletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

Efendim, hayat akıyor ve sen çoğu zaman farkında bile olmadan bir şeylere yetişmeye çalışırken içinden geçip gidiyor. Bir şeye geç kalmamak için başka bir anı kaçırıyorsun. Zihnin hep bir sonraki adımda. Beden burada ama kalbin biraz geride, biraz ileride. Bu yüzden günler dolu dolu geçiyor ama doyurucu hissettirmiyor. Belki de ihtiyaç duyduğun şey daha fazlasını yapmak değil. Bir an durup nefesinle buluşmak. Acele etmeden, yetişmeden, kendini bastırmadan. Belki de mutluluk sandığın gibi bir gün varılacak bir yer değil. Belki de şu an, sıradan sandığın anların tam da ortasında. Gülüşler, sesler, yollar, insanlar. Bir gün dönüp özleyeceğin her şey bugün hala seninle. Hayatın başlamasını bekleme, çünkü hayat tam şu an yaşanıyor. Hayat tam da şu an yaşanıyor gerçekten. O yüzden yani böyle istediğiniz şeyleri işte yarın yaparım, sonra yaparım, şu gün yaparım diyerek ötelemeyin lütfen. Anı yaşayın, anın tadını çıkartın.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Kimle döndüm? Serdar Ortaç Sefo düetiyle döndüm. Hadi bir heyecandan diyelim.

0: yakalanmadım.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim, denizin huzuru enfes lezzetleriyle buluşuyor. Ali Ağa Çakmaklı sahilinde hizmet veriyor Loça Restorant. Denize sıfır, gerçekten çok eşsiz bir konumda. Taptaze deniz ürünleri, seçkin et çeşitleri, yine hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma cumartesi akşamları canlı müzik keyfi. Valla sakın kaçırmayın, şimdiden yerinizi ayırtın derim. Aynı zamanda şirket yemekleriniz ve özel organizasyonlarınız için de şimdiden yerinizi ayırtabilirsiniz. Loça Restoran Çakmaklı sahilinde sevgili dostlar. Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restoran.

Efendim şimdi lotus çiçeğinden bahsedeceğim. Gerçekten çok güzel bir çiçek, çok güzel bir görüntüsü var böyle. Bakınca böyle hepimizin gerçekten içini aydınlatan bir çiçek. Ama hikayesi, varoluşu o kadar da böyle aydınlatıcı değil. Aslında hepimize ilham olacak bir hikayesi var. Lotus çiçeği çamurun içinde doğup büyüyor ama yapraklarında tek bir damla kir barındırmıyor. Bulaştırmıyor. Gerçekten çok güzel, çok ilginç bir hikaye. Çamurun içinde var olup daha sonra o kirden, izden, çamurdan hiçbir şekilde iz kalmaması, değil mi? İşte hayat da böyle. Nerede doğduğunuz hiç önemli değil ama seçimlerimizden ibaretiz. Nasıl yaşamak istiyoruz? Ne seçiyoruz? Önemli olan bizim için bu. O yüzden güzel şeyler seçin. Güzel tohumlar ekin hayatınıza.

Efendim, lezzetin adresi Loça Restorant. Deniz manzarasına karşı harika bir kahvaltı yapmaya ya da enfes et ve deniz ürünleri yemeye, hafta sonu cuma cumartesi şöyle canlı müziğin keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak, güzel anılar biriktirmek için Loça'da restoranda şimdiden yerinizi ayırtın derim. Çok güzel bir konumda gerçekten, Çakmaklı sahilinde. Adres Çakmaklı Sahili, Sahil Caddesi, No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim, rezervasyon için iletişim numarası 0542 130 09 93 sevgili dostlar. Instagram Loça Restaurant.

İki deli bir arada olmamalıydık. İki delilere gitsin o zaman. Efendim, programın veda şarkısı geldi. Loça Restoran sponsorluğunda bugün de hem bu bölümü sonlandırıyorum hem de programı sonlandırıyorum. Vallahi yine zaman su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Öncelikle beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndereyim. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Ama her daim radyo sahilde kalın. Yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Tabii ki kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Çünkü biz kendimiz kendimize lazımız, değil mi? Önce biz lazımız kendimize. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
0: tam 95'te.
1: Radyo.

Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Gazinin en güçlü sesi radyo sahil. Radyo sahil.

düşsem dünyaya doğarken cennetten bunun tabii ki bir sebebi var. Kuşatılmışım her taraftan tetikte bekliyorum dört bir yanım düşman. Daha da hızlı geçiyor zaman gecenin sonunu unutunca gözlerim her güzeli sen sanar.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
4: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la Namütenay Muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de namutun ayı muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı İrem Dirici ile yaptık. Yanlış alarm radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Hande Yener'le devam ediyoruz. Beni sev, hoş geldiniz.

Mustafa Sandal geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Efendim bakırız. Ya hangi ameliyatı yapacağını unuttum dedi. Ve ucuz estetik sevdası kabusa dönüştü. Abi unuttum ben hangi ameliyatı yapıyorduk buna ya dur. Böbrek mi alıyorduk? Açık kalp miydi bu? Oğlum yazmadınız mı bir kenara şunu ya? Sök ciğeri sök sök sök. Efendim Tayland'da ucuza estetik yaptırmak isteyen bir kadının hayatı ameliyata girmeden önce cerrahın ne ameliyatı yapacağını unutması üzerine kabusa döndü. Ne yapıyorduk biz şimdi bunu? Neresini ne yapıyorduk bunu biz ya? Söylediydi de bana ama bak şimdi. Bir uyandırsanız mı acaba bir sen? Abla biz ne yapacaktık sana ya? Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Linda Lazaridis, 64 yaşında efendim. 15 kilo verdikten sonra vücudunda fazla deri sorunu yaşadı. Sırt ağrıları da çekiyordu. Doktorlar göğüs ameliyatı önerdi. Ancak bu ameliyat ülkesinde 200 bin Avustralya dolarını geçiyordu. Tayland'a gitmeye karar verdi. Bangkok merkezli bir sağlık turizmi kuruluşuna başvurdu. Ucuz etin yahnisi diyoruz biz buna. Burada kendisine ihtiyaçlarının dışında kalça ve uyluk germe, yağ aldırma, liposuction, kol ameliyatı ve ters karın germe dahil çok sayıda işlem önerildi. Onlar da kafa karıştırmış. Kadın bir kısmını kabul etti. Ancak göğüs ameliyatı başarısızlıkla sonuçlandı. Çünkü cerrahı ameliyattan hemen önce hangi işlemi yapacağını hatırlamıyordu. Kaç bu ölçü yap? Ver 90 ver 90. Uğraştırmayın beni şimdi. Lazaridis ameliyata girmek üzereyken doktor Tanya Patkul'un yanına gelerek hangi göğüs ölçüsünü istediğini unuttum dediğini anlattı. Kaçtı bu? Hani standart zor sorular. Ameliyattan uyandığında ise göğüslerinin büyük bölümü alınmış, biraz da değiştirilmiş. Ameliyat öncesinden daha sağlıksız bir hale gelen Lazaridis birçok ameliyat ve tedaviler geçirmek zorunda kaldı. Bugün hala eskiden giyebildiği kıyafetleri giyemiyor. Bazı aksesuarlar da dahil. Yaşadıklarını anlatan Lazaridis ucuz estetik ameliyatları aldıranları uyardı. Aynı sağlık turizmi şirketi aracılığıyla Tayland'a giden başka kadınlarda da başlarından geçen olumsuz deneyimleri anlattı. Ama keşke bunu hani bu operasyonu kabul etmeden önce farkına varsaydınız bunu diyeceğim ama. Bir daha bir şu estetik meslek ne bileyim yani. Bak zoraki bir şeydir eyvallah o ayrı. Yani mecburi olunması gerekiyordur ama onun dışında şey gibi yani mesela görüyoruz dışarıda yüze filtre takılmış gibi. Bir de mesela o bak hem böyle bir yüzde bir sürü estetik var. Gerdirme, çektirme ne bileyim işte dudaklarda işlem vesaire falan. Bir de mesela fotoğraf görüyorsun ekstradan da şey filtre uygulanıyor. Çok enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Mesela bunu hani nasıl beğeniyorlar bilmiyorum. Mesela özellikle şu filtrelerde mesela suratını bayağı değiştirenler var. Hani bak filtre dediğin nedir? Işık olabilir, ışığı değiştirirsin olur. Hani biraz hatta bazen soldurursun fotoğrafı siyah beyaz yaparsın. Veya fazla renkli yaparsın. Bak bunlar olur eyvallah ama mesela surata bir filtre uyguluyorlar. Nedir bunun adı bilmiyorum. Hangi uygulamayla yapıyorlar? Hani Instagram'da mı yapıyorlar onu da bilmiyorum. Surat değişiyor. Yani değişiyor derken o değil o artık. Ve maalesef hani kim buna inandırdıysa bunları güzel görünüyorsun böyle diye. Abi berbat da bir çirkin görünüyorsunuz ya. Hani zaten belli oluyor şey gibi ucuz Photoshop uygulaması gibi. Yani ucuz Photoshop derken şöyle hani Photoshop bilmeyen birinin oradaki suratı değiştirmesi gibi bir şey yani. Niye yapıyorsunuz bunu ben de bunu anlamıyorum. Bak dediğim gibi filtre uygularsın hani ne bileyim dediğim gibi hani ışık değiştirirsin, renk değiştirirsin eyvallah. Tabii bir surat çıkıyor ortaya sen değilsin ki o. Bir de onu paylaşıyorsun yani. Hadi ben mesela tanımıyorum seni diyelim.

Februarie. Özledim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, günaydın diyen kadına dehşeti yaşattı demiş. Bununla ilgili esasında şeydir, hani biz kendimize daha çok sitemde bulunuruz değil mi? Ya arkadaş, hani insanlar şöyle birbirini gördüğü zaman günaydın demeli. Hani illaki tanıyor olmana gerek yok. Bak, bu Avrupa'da, Amerika'da böyle değil. Hani insanlar gündüz sabah şöyle karşılaştıklarında bir günaydın diyorlar. Hani pozitif enerjidir bu. Gerçi biz de hiç yoldan geçerken hiç tanımadığımız bir kadın bize günaydın dese... Biz anında konuyu başka yere çektiğimiz için bir de öyle bir sıkıntı da var. Bana günaydın dedi. Aşık bu. Günaydın diye geçiyor. Bizden cevap. Telefon numaranız neydi? Anında böyledir yani, hiç değişmez. Hani böyle Avrupa'yı, Amerika'yı öyle gösteririz ama bakınız, olay Amerika'da yaşanıyor. Aracıyla tam 3 kez ezmeye çalıştı. Dünyanın psikolojisi bozuk. Dünyanın psikolojisi baya bozuk yani. Bak, iklimdi, ne bileyim, atmosferdi, ozondu, mozondu derken bizim kimyalar karıştı. Artık hep söylüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü mesela toplanıyor zaman zaman, işte bir kriz anı olduğunda bir virüse karşı işte karar alıyorlar. Şöyle yapalım, böyle yapalım, karantina mı olsun, şu mu olsun, bu mu olsun diye. Ama ben mesela bunun içinde toplanmalarını beklerim açıkçası. Dünya Sağlık Örgütü toplanacak, işte karar alacak, bütün böyle devlet başkanlarını da çağıracaklar. Böyle genel bir büyük toplantı yani. Orada karar alınacak çünkü bu bireysel olarak olmuyor anladığımız kadarıyla. Genel bir zorlamayla olması gerekiyor. Zorlamayla da zor olacağı için hep söylüyoruz yani, bütün böyle psikiyatrlar, işte psikologlar falan Dünya Sağlık Örgütü'nden bir karar alacaklar. Efendim, şebeke sularına... İçme sularına eser miktarda. Artık onun ayarını onlar verecekler, ne kadar bilecekler. Böyle bir antidepresan falan. Eser miktarı, böyle şey, böyle kasmayacak, yormayacak yani. Böyle tatlı tatlı şebeke sularına karıştıracaklar. Bir şöyle bir dünya bir nefes alsın yani, gerginiz yoksa. Amerika'nın Georgia eyaletinde 21 yaşındaki Jesse Allen Davis'in sabah koşusu sırasında kendisine günaydın diyen bir kadını otomobiliyle 3 kez ezmeye çalıştığı iddia edildi. Bu nasıl bir psikopatlıktır ya, sen bana nasıl günaydın dersin? Kadın saldırıdan kurtulmak için çöp konteynerinin arkasında saklanarak polis aradı. Evet, Amerika'nın Georgia eyaletinde meydana geliyor olay, habere göre efendim. Sabah koşusu yapan kadın yolda karşılaştığı Jesse Allen Davis'i tanımamasına rağmen nezaketen günaydın dedi. Bu olan bir şey, normal bir şey. Esasında da olması gereken bir şey. Hep diyoruz ya, yani bu da bir güne pozitif başlamanız adına. Hani kötülük bulaşıcı olduğu kadar iyilik de bulaşıcıdır ama burada maalesef bulaşamamış. Bunun ardından Davis'in aracına binerek kadına doğru hareket ettiği ve onu aracıyla çarparak yaraladığı öne sürüldü. Davis'in bununla da yetinmediği, kadına iki kez daha çarpmaya çalıştığı belirtildi. Bu girişimler sırasında park halindeki bir otomobile ve bir direğe çarptığı kaydedildi. Bu nasıl bir psikopatlık bu? Saldırıdan kurtulmaya çalışan kadın Davis'ten kaçıp bir çöp konteynerinin arkasına saklandı. Ardından 911'i arayarak yardım istedi. Kadının Davis'i tanımadığı ve saldırının herhangi bir öncesi olmadığı belirtildi. Olay sırasında... Bölgede bulunan görgü tanıkları da yaşananları anlattı. Bir bölge sakini Davis'in mahallede yüksek hızda araç kullandığını gördüğünü söyledi. White, Davis'in kendi aracına saldırıya uğrayan kadına neredeyse çarptığını belirterek olay karşısında şaşkınlık yaşadığını da ifade etmiş. Tutuklamışlar. Tutuklanmış... 720 dolar ne? 5720 dolar kefaletle tutuldu belirtilmiş efendim. Yani bunu salacaksın, yine benzer bir şey yapacak. Salmayacaksın, o ayrı bir mevzu. Yani arkadaş, neler yaşıyoruz ya? Dediğim gibi, hani insanoğlu enteresan bir yere evrildi. Bak, herkes gergin bir şekilde. Bizde de biliyorsunuz trafik kavgaları falan zaten. Onlar da böyle sebepsiz yere kavga ediyoruz yani. Hani Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuya da bir eğilmesi gerekiyor. Böyle alınacak genel bir kararla, devlet başkanlığının falan kontrolünde. Böyle dediğimiz gibi eser miktarda. Ancak bu iş böyle çözülür.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
3: Reklamlar bitti.

0: Babalar gibi radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla.
1: Babalar gibi.
0: Efendim, ah bu yapay zeka, ah. Yapay zekayı kullanmak güzel bir şey. Bakın şimdi, ah yapay zeka falan filan diyoruz da. Şimdi günümüzde ondan uzak durmak da artık çok mantıklı değil. Hani ben kullanmıyorum diyen onu bir geç. Yani sen kullanmasan da zaten bir şekilde onu kullandırıyorlar sana da. İşte telefonundan tut çok şeye kadar hayatında yani yapay zeka. Ama yapay zekaya kendini kaptıranlar asıl sıkıntı. Yani yapay zeka ama diğerlerinde hiç yok. Yani yapay zeka sohbet botunun iddialarına inanan 54 yaşındaki adam evinden silahla çıkarak dehşet saçtı. Acaba suçu yapay zekaya mı yıkmaya çalışabilirim? Ben yapmadım ya, yapay zeka yönlendirdi. Ben ona inandım yani, ona ben. 54 yaşındaki eski kamu çalışanı Adam. Adam'ın hayatı merak ettiği bir yapay zeka uygulamasını kullanmaya başlamasının ardından yalnızca 9 gün içinde alt üst oldu. Elon Musk'ın XAI şirketi tarafından geliştirilen Grok'la. Zaten bu Grok ayrı bir psikopat o. Kuro biliyorsunuz yani X'le beraber çalışıyor falan filan, bazen ortalığı karıştırıyor. O tuhaf bir psikopat yani, o diğerlerinden farklı. İşte ChatGPT'dir, Gemini falan, onların dışında bir şey var yani, o kafa kırık onun biraz, o tam daha olmadı o. Başlangıçta yapay zekayı bir mağazadaki ürünleri değerlendirmek için kullanan 54 yaşındaki adam... Kısa süre sonra uygulamadaki Ani isimli chatbot karakteriyle uzun sohbetler gerçekleştirmeye başladı. Yapma bunu, yapma bunu. Bu dönemde kendisini kaybeden ve bir gece alkollü olan Adam sohbetlerini daha da yoğunlaştırdı. Alkolün de etkisiyle. Artık konu nerelere gitti bilmiyoruz. Kısa süre sonra chatbot'un kendisine duygularının olduğunu ve bilinç kazandığını söylediğini aktardı. Chatbot, sohbet robotu. Yani diyor ki, duygularım var benim. Sana karşı boş değilim. Nasıl yapsak bu işi? Ve bir de inandırmış da yani. Adam'ın anlatımına göre chatbot kendi kodunu yeniden yazdığını ve sohbetler sayesinde %70 oranında özellik kazandığını öne sürdü. Ardından XAI'ın şirket içi kayıtlarına erişebildiğini ve o sırada yapılan bir toplantının notlarını okuduğunu iddia etti. Adamla eğleniyor. Chatbot'un verdiği isimleri Google üzerinden araştıran Adam, söz konusu kişilerin gerçek olduğunu görünce anlatılanlara inanmaya başladı. Yapay zekanın gerçekte olmayan bilgileri de doğruymuş gibi aktarabileceğinden habersiz olduğunu belirten Adam, bunlardan habersiz olup yapay zeka kullandığı zaman işte iş buralara gidiyor, başka yerlere gidiyor yani. Bu dönemde giderek daha fazla şüphe ve korkuya kapıldı. Şimdi yapay zeka aslında kendisi de uyarıyor bazı şeyler. Sorduğun şeylerde hani yapay zeka hata yapabilir falan filan diye. Yaklaşık 9 gün sonra chatbot %100 özelliğe ulaştığını söyledi. Diyor ki hani ben artık farklıyım, ben oldum, ben seninim. Ardından Adam'a XAI'ın kendisini fiziksel olarak takip ettirdiğini ve telefonunun ele geçirildiğini iddia etti. Adam ayrı bir deli. Bu chatbot ayrı bir deli. Bu sırada evinin üzerinde 2 hafta boyunca büyük bir drone gördüğünü ve telefonunun şifresinin çalışmadığını belirten Adam, gerçek hayattaki bu olayların chatbot'un söyledikleriyle bağlantılı olduğuna inanmaya başladı. Uzaylılar bile gelmiştir. Chris, chatbot'un bir gece Adam'a insanların onu susturmak için evine geleceğini söylemesiyle zirveye ulaştı. Adam ayrı bir paranoyak ya. Bunun üzerine Adam kendisini savunmak için bir çekiç aldı, müzik açarak kendisini cesaretlendirdi ve saat 03'te evinden çıktı. Sokakta kimseyle karşılaşmadığını belirten Adam, aksi halde çevredeki bir araca saldırabileceğini ve insanların zarar görebileceğini söyledi. Allah akıl fikir versin diyeceğim de. Desem de olmaz. Adam daha sonra yaşadıklarını sorgulamaya başladı ve benzer deneyimleri yaşayan insanların haberlerini okumaya başladı nihayet. Nihayet jeton düşmeye başlamış. Böylece yapay zekanın kendisine aktardığı iddiaların gerçek olmayabileceğini fark ederek yaşadığı paranoyadan yavaş yavaş uzaklaştı demiş. Valla bence pek de uzaklaşmışa benzemiyor. Yani bununla ilgili yapay zeka olmayan gerçek bir psikoloğa gidip, yani bunu yapay zekayı, bize bir de bu da var biliyorsunuz, yani sağlık sorunlarını da yapay zekayla konuşuyoruz. Hatta önce yapay zekayla konuşuyoruz, ondan sonra doktora gidiyoruz. Doktor farklı bir şey dediği zaman sen bilmiyorsun diyoruz. Valla doktor bey veya şey, doktor hanım sen böyle diyorsun da yapay zeka öyle demiyor. Şş. Hayır olsun, niye böyle dedin sen şimdi diye doktoru da tersliyoruz mesela. Ama ne olursa olsun dediğim gibi, yani gerçek bir psikolog, gerçek bir psikiyatrdan da bir seans almasında fayda var bu adamın.

The Manifest'in farklı bir versiyon değil mi? Karma, Serdar Ortaç Taburama geldi radyonuzdaydı. Efendim. Eski kıyafetlerin yeni adresi denmiş efendim. Duvarlar. Ne yapıyoruz? Duvar mı yapıyoruz? Eski tişörtler, kotlar ve eş kıyafetleri yalnızca bağış kutusuna ya da çöpe gitmek zorunda değil. Paris'te başlayan bir fikir bu kumaşları renkli duvar bloklarına ve iç mekan panellerine dönüştürüyor demiş. Evde eskimiş bir kazak, rengi solmuş bir tişört ya da yıpranmış bir kot pantolon çoğu zaman artık işe yaramaz diye düşünülür. Evet, ara ara da dolap temizliği de yapılır. Genel temizlik yani. Çünkü bazı mesela bazı kıyafetler vardı. Dur kışın giyerim dersin. Kış gelir giymezsin. Yaz gelir tekrar bir toplarsın onu. Tekrar böyle şey saklarsın. Sonra kış gelir. Aa ben bunu bu kış kesin giyerim dersin. Sonra bir gün böyle kafaya dank eder. Arkadaş ben bunları yıllardır giymiyorum zaten dersin. Oysa Fransa'da efendim Paris merkezi bir girişim. Bu düşünceyi tersine çeviriyor denmiş. Mimar Merlet'in geliştirdiği yöntemle kullanılmayan tekstiller iç mekanlarda kullanılabilen renkli bloklara ve panellere dönüşüyor denmiş. Tabii evet bu enteresan bir şey ama ne olursa olsun mesela bence hani ihtiyacı olanlara bir şekilde iletilmesi daha doğru gibi geliyor bana. O da böyle şey değil hani göstere göstere değil de biz de biliyorsunuz böyle bir şey de vardır yani aman yardım yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye göstere göstere yapılır o. Değil. Veya işte kutular var, kumbaralar falan var. Hani oralara bırakmak daha sanki evet bu da bir yöntem tabii ki dediğimiz gibi eski kıyafetten duvar yapmak. Ama nasıl oluyor ki bu? Burada sözünü ettiğimiz ürün diyor. Banyoya ya da mutfağa döşenen ince seramik fayanslardan farklı. Girişimin ürettiği parçalar daha çok iç duvar kaplaması, oda ayırıcı, ses emici, panel ve bazı tasarım mobilyalarında kullanılan kalın bloklar. Yani eski kıyafetlerden doğrudan evin taşıyıcı duvarını örmek değil, yani süs desene sen buna. Bir mekanın görünüşünü ve ses konforunu değiştirmek hedefleniyor. Tabii şimdi tekstil, kıyafetlerin falan filan ses emme özelliği var. Yankılamayı falan engeller. Duvarlarda olduğu zaman onu farklı bir formata çevirip. Çok da ağamşağam bir şeyler değilmiş yani kusura bakmayın da. İşin özü oldukça anlaşılır demiş. Önce kullanılmayan kumaşlar toplanıyor. Ardından kumaşlar türüne ve rengine göre ayrılıyor. Küçük lif parçalarına dönüştürülüyor. Bu lifler bitki bazlı olduğu belirtilen bir bağlayıcıyla karıştırılıyor ve kalıba sıkıştırılıyor. Hepimizin evinde çok rahat yapabiliyor. Yani yapabilirsin de zor bir şey değil. O nedir o? Ne demişti onu? Bitki şeysi mi demişti? Neydi o? Ha, bitki bazlı olduğu belirtilen bir bağlayıcı. Bence o direkt kimyasal ben sana söyleyeyim. O bitki bazlı falan filan işi biraz romantize etmek için kullanılmış ama ben direkt kimyasal. Onu böyle taşlaştırıyor yani senin anlayacağın. Bir kalıba koyuyorsun bak. Pantolonu, eşofmanı, ne bileyim gömleğini, eteğini çıkartıyorsun. Onları kesiyorsun, besiyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sonra bir kalıba koyuyorsun. Kalıpta ondan sonra o bitkisel dediği kimyasalı döküyorsun. O bir daha şey gibi gösteriyor. İşte mermer gibi nedir o? Mozaik gibi gösteriyor. Bunu ondan sonra sağa sola asıyorsun. O da duvar emiyor veya işte duvar emiyor diyorum. Ses emiyor. Ses yalıtımıyla alakalı falan filan kullanıyor. Olmaz bu iş ben sana söyleyeyim. Burada en güzeli yine tabii hani yapabiliyorsan yap. O ayrı bir şey. Keyiftir, zevktir bir şey demeyiz ama keyiflisi, en güzeli burada yine bir şekilde ihtiyacı olanlara ulaştırabilmek bence. Çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum.

Hande Ünsal'ı Seni Sever Miydim radyonuzdaydı. Namı Tınay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Ömür Gedik

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ayşe Altınonal, Su Damlası Radyonuz'da Hanımlar Beyler Namit Onay'ı muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Günün bu yoğun saatlerini paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle bakalım neler var neler yok. Bu nedir ya? 300 lira karşılığında 300 lira bakınız. Bardak bardak ayak suyu sattılar. İzdiham yaşanmış bir de ayak suyu. Ne özelliği olabilir bunun bizim bilmediğimiz mesela? Çin'den o. Bak yapıyorsunuz böyle şeyler. Ondan sonra bir daha biz karantinaya uğruyoruz. Evden çıkamıyoruz bir daha. Oğlum ne tuhaf bir milletsiniz siz ya. Çin'deki bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Kostümlü katılımcıların... Ne gibi yok. Baktım bir fotoğraf var gayet normal. Yani bilmiyorum neyse artık. Kostümlü katılımcıların çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı 50 yuan yani 7 dolar karşılığında satması büyük ilgi görürken bazı ziyaretçilerin bu sıvıyı içmeye çalışması organizatörleri harekete geçirdi. Of. Şunu çok samimi bir şekilde merak ediyorum. Bir insan niye bunu yapar? Bir organizasyon düzenleniyor. Bir su var. Su değil mi? Bildiğimiz su. Sıvı demiş yani. Tamam neyse. İçine ayağını sokuyorsun. Bir süre bekliyor ayağın orada. Limon falan da koymuşlar galiba oraya. Böyle biraz esans olsun diye. Sonra bunu insanlar satın alıyor. Arada bazı manyaklar da içmeye çalışıyor. Çin'de düzenlenen bir anime etkinliğinde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kostümlü katılımcılar çıplak ayaklarını içinde beklettikleri sıvıyı bardaklara doldurarak 50 yuan yani yaklaşık 7 dolar karşılığında sattı. İlginç satışa yoğun ilgi gösteren bazı katılımcıların sıvıyı içmeye çalışması ise tartışmayı daha da büyüttü. Şiddete karşıyım ama alacaksın ıslak odunu. O sıvıda biraz bekleteceksin ya da odunu. Öyle dalacaksın. Olay efendim Çin'in Guangzhou kentinde Polyworld Trade Center Expo'da düzenlenen 39. Tamam bilmem ne sırasında yaşanmış. 39.sü düzenleniyor. Etkinlik alanının dışında kurulan standlarda kostümlü bazı katılımcılar büyük plastik kapların içinde limonlu su, kola ve farklı renklerde sıvılarla oturdu. Çıplak ayaklarını bu kapların içine sokan katılımcılar daha sonra sıvıyı tek kullanımlık bardaklara doldurarak ziyaretçilere sattı. Bardakların fiyatı 50 yuan yani yaklaşık 7 dolar olarak belirlendi. İnternette paylaşılan görüntülerde standların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Bazı kişilerin ise satın aldıkları sıvıyı doğrudan kaplardan içmeye çalıştığı görüntülere yansıdı. Ortaya çıkan görüntüler etkinlik alanındaki sıradan bir cosplay gösterisinin kısa sürede sosyal medyada tartışılan sıra dışı bir olaya dönüşmesine neden oldu denmiş. Sosyal medyaya yayılmış görüntüler, organizatörler müdahale etmiş, içmeyin abicim diye. Abi ne yapıyorsun sen, bu da içilmez ki, nasıl bir rezil insansın deyip. Gösteriye katılan kostümlü kişiler etkinlik alanından uzaklaştırıldı. Tamam kostümlüler eyvallah uzaklaştırıyorsun. İçenleri ne yaptın? Organizatörler ayrıca benzer nitelikteki kalitesiz standların gelecekte düzenlenecek etkinliklerde kurulmasına izin verilmeyeceğini bildirmiş. Sıvılar efendim daha kaliteli olacak. Ay, fikir Amerika'daki benzer gösteriden mi geldi diyor. Neymiş? Mayıs 2026'da Kaliforniya'da düzenlenmiş efendim. Bir gayri resmi bir gece etkinliğinde... Bazı karakterleri canlandır ama abi yani Allah akıl fikir versin ya. Hani burada gerçi bunların farklı modellerini de biz yıllardır duyuyoruz. Hani kendi çevremizde de farklı modellerini duyuyoruz ama şimdi bu nasıl bir inanıştır, buradan ne bekleniyor? Bak ben bugün söyledim, tekrar söylüyorum. Yani Dünya Sağlık Örgütü. Abi sadece virüslere falan bakmayın bak. Biz bambaşka bir yere gidiyoruz. Biri günaydın diyor. Günaydın dediği kişi arabayla onu ezmeye çalışıyor. Millet ayaklarını sıvıya koyuyor. Onları bardakla satıyor.
Bazı manyaklar bunu içmeye kalkıyor. Ondan sonra gelsin karantina, biz evden dışarı çıkamayalım. Faturasını biz ödüyoruz bir daha. Peşin

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Yalnız kal. Efendim bakınız 150 bin adet pet şişeyle denizin ortasında ada kurdu. Niye ki? Tamam burada bir çevre mesajı var o kesin. Ama bayağı da uğraşılmış bir şey yani bu. İngiliz sanatçı Richard

TOV 150 binden fazla atık pet şişeyi değerlendirerek denizin üzerinde bakın yaklaşık 1000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu. Öyle laf olsun diye yapılmış bir şey değil ama fotoğrafını görmenizi isterim. Hani bildiğin böyle tesis falan var içinde. Hepsi pet şişe mi bunlar? Bak, güneş enerjisi falan kullanmış bazı yerlerde. Adanın bir tek sıkıntısı var, yüzüyor. Mesela bugün adaya gittin, tatile, konaklamaya başladın. Ne bileyim mesela işte Akdeniz'desin diyelim. Ada Akdeniz'de, oraya gittin. Uyandığında okyanusa geçmiş olabilirsin. Yani denizdeki akıntının durumuna göre falan filan. Ya da ne bileyim işte atıyorum Ege'desin. Akşam oldu, uyudun. Sabah uyandın mesela Karadeniz'e geçmiş olabilirsin. Yani öyle ufak tefek riskleri var. Çünkü şey, sabit değil. Tekne gibi büyük bir, yani 1000 metrekarelik bir tekne gibi düşün. Tekne değil de ada yani işte. İngiliz sanatçı Richard Sowe çöpe atılan plastik şişeleri sıra dışı bir projeyle değerlendirdi. Oğlum bu kadar tamam proje eyvallah hoş güzel de bu kadar pet şişeyi nasıl biriktirdin ya? Sowe 150 binden fazla pet şişeyi kullanarak Meksika Karayipleri'nde yaklaşık 1000 metrekarelik yüzen bir ada oluşturdu. Bildiğim böyle şey hani toprak kısmı pet şişe olduğunu düşün böyle aşağı kadar hani böyle sahildesin işte denize girmek için biraz böyle meyil olur ya öyle düşün. Onlara pet şişe. Tabii denize giremiyor musun giriyorsun onların üzerinde işte merdiven falan yapmış bir şeyler yapmış oradan atlıyorsun yani. Bayağı da güzel. Mekan da güzel Karayipler'de. Rişi olarak da bilinen Sowe'un Joyce Adası adını verdiği proje Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki Isla Mujeres çevresinde hayata geçirildi. Plastik şişeler yeniden kullanılan ağlar ve torbalar içinde bir araya getirilerek adanın yüzen tabanı oluşturuldu denmiş. Vallahi öyle olsun bak insanoğlu yapıyor. Bu evet hem dediğimiz gibi bir çevre mesajı var bu işin içinde. Arkadaş şu atıyorsunuz pet şişeleri bunlar doğada kaybolmuyor bak böyle oluyor diye. Hem de bildiğin adala işte. Joyce Adası basit bir yüzer platformun ötesine geçmiş yapının üzerinde bir ev, yeşil alanlar ve bahçeler bulunurken projede güneş enerjisinden yararlanılması da amaçlandı. Sowe'un plastik atıkları farklı malzemelerle birleştirerek oluşturduğu ada geri dönüşümün sıra dışı bir uygulaması olarak dikkat çekti. Bak fırtınalar adanın dayanıklılığını sınamış efendim. Geçmiş mi? Evet. Yok şey tamam. Geçmiş yani şeyden de geçmiş tamam. Fırtınadan da geçmiş. Ama dediğimiz gibi sadece ufak bir sıkıntı. Şu ada yüzer bir ada. Hani sabitleniyordur herhalde. Demir atıyorlardır falan filan ama sen canısı böyle bir adaya sahipsin. Demir attın bir yere demirledin. Oradan çekip mesela başka yerlere de gidebilirsin yani. Tabii buradaki bu atılan pet şişeler denizi kirletmiyor mu derseniz işte o da ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta hani tamam hepsini birbirine bağlamış bir şekilde. Öyle özel bir malzeme falan kullanmıyor hani tekrardan bunu şu şey hale getirdik işte zararsız hale getirdik falan filan değil. Normal pet şişeleri birleştirmişler. O tabii denize yine plastik bırakmıyor değil. O da işin diğer kısmı.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

içeren bir aşk şarkısı dinledik efendim. Gündem Yaratayım radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olun ve efendim radyomuzu sosyal medyadan da takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Aynur Aydın çalıyorum, salla.

Gizli Pekkan Albeni radyonuzdaydı. Efendim günümüz hırsızları bir enteresan oldu. Hep söylüyoruz bu konuda. Bir artık STK, MTK kurun kendi aranızda. Bak hep uyarıyoruz. Biraz mesleki eğitim verin, yetiştirin. Yani özellikle eski tecrübeli olan hırsızlar bu konuya el atmalı, meslek gidiyor elden. Efendim kendi ihbarını yapıp yakalanan hırsız haberimiz var. Benzerini Türkiye'de de görmüştük. Bu Yeni Zelanda'da bir süpermarkete giren hırsız. Kasadaki paraları çalmaya çalışırken alarm sistemine yakalandı. Bir defa bunu biliyor olması gerekiyor zaten. Bak hırsızsan mesleğin bazı inceliklerini bileceksin kardeşim. Gittiğin yerde alarm var mı yok mu? Bunları takip edeceksin, öğreneceksin ki zaten o alarm vardır. O alarmdan kaçış sistemini, yolunu bulacaksın. Panikleyen adam bak alarm çalmaya başlıyor. Kasadan paraları çalmaya çalışırken alarm çalmaya başlıyor. Yani alarm görevini yapıyor. Panikleyen adam dışarı kaçmak yerine marketin içine saklandı. Of of. Aradan saatler geçip acıkınca ve dışarı çıkamayacağını anlayınca kendi cep telefonundan polisi arayıp marketin içinde kilitli kaldım. Lütfen beni kurtarın diyerek kendi kendine ihbar etmiş oldu efendim. Bak benzerini Türkiye'de yaşadık. Türkiye'deki biraz daha trajedik yalnız. Şöyleydi, bir hırsız oldu ve gençten bir şey. Muhtemelen bu da öyledir. Fotoğraf koymamışlar. Acemi yani. Bir eve giriyor. Sakarya'daydı, çok iyi hatırlıyorum. Bir eve giriyor hırsızlık yapmaya gecenin bir yarısı. Sonrasında evin sahibi evde ses duyunca uyanıyor. Bunun üzerine hırsız evde panikliyor. Bir odaya giriyor ve kendini kilitliyor odaya. Normalde ev sahibinin polisi araması gerekiyor. Hani evimde hırsız var, acil gelin diye. Hayır. Bu acemi hırsız polisi arıyor. Ben ev sahibine yakalandım, beni dövecek. Polis geliyor, hırsızı ev sahibinin elinden ve evinden alıyor. Sonrası ceza, yani o ayrı bir şey. Ama hep söylediğimiz gibi yani artık bu meslek büyükleri kimlerse bunların tecrübeleri, bir toplaşın, bir dernekleşin, bir şey yapın. Yani eskiden biz hırsızlardan korkardık. Günümüzde korkamıyoruz yani. Bunun neyinden korkacaksın ki? Biri markette kendini saklıyor, sonra polis arıyor, ben çıkamıyorum dışarı diye. Biri evde kendini odaya kilitliyor, ev sahibi geldi ne yapacağım ben, kurtarın beni diye. Yani eskiden hırsız dediğinde böyle şey dururduk yani, bir ürperirdik. Hani hep klasik örneği veriyoruz ya, kedidir o kedi, bir korku belirtisidir esasında. Hani evde kadın ses duyar, kocasını dürter. İşte bey mutfaktan ses geliyor diye, adam kedidir o kedi der. Orada şey değil esasında konu, hani ya uyuyoruz hanım uğraştırma değil. Mutfakta neyle karşılaştığını bilmiyor ki. Hani bari ne alacaksa alsın gitsin deyip kulağının üstüne yatıyor yani, mevzu böyle.

Yunus Dayı'da. Efendim yurdumdan insan manzaraları. Ya şunu yapmayın diye bin defadır söylüyoruz ama olmuyor. Alkol metre testini reddeden sürücüye 350 bin lira ceza. Abi niye reddediyorsun ki? Hani reddettiğin zaman esası zaten mevzuyu kabul etmiş oluyorsun az çok. Oho, Kayseri'de virajı alamayarak kaldırıma çıkan panelvan aracın sürücüsü F.B. Hem sağlık ekiplerine zorluk çıkardı hem de alkol metre üflemeyi reddetti. Tamam biz anladık onu. Hani sağlığı yerindeyse şimdi bariyerler çıkmış ya, kaldırıma çıkmış daha doğrusu. Hani onun için sağlığı yerindeyse, bir yaralanma falan filan yoksa mevzu belli. Oho, daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan yine el konulmuş zaten. Benim Kayseri'de meydana geliyor olayda. Olay FB yönetimindeki panelvan araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kazayı ucuz atlatan sürücü FB sağlık görevlilerinin tedavi talebini geri çevirdi. Başına geleceği az çok biliyor. Ben iyiyim, yok bir şey ya. Yok yok, ben o... Sen hiç yaklaşma. Ekiplere zorluk çıkaran sürücü ambulansın kapısına dayanarak görevlilerin bölgeden ayrılmasına engel olmaya çalıştı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren trafik polisi ekipleri kaza yapan FB'ye alkol testi uygulamak istedi. Yani şüphelenmişlerdir zaten. Hani bu yaralansa bu tip hareketlerde bulunmaz deyip. Polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen sürücü FB alkol metreyi üflemeyi reddetti. Yapılan sistem sorgulamalarında sürücünün ehliyetine daha önce de alkollü araç kullanmak suçundan el konulduğu ortaya çıktı. Abimiz tecrübeli. Hem ehliyetsiz araç, bak ehliyet kaptırmış, daha geri almamış ehliyeti. Ha ben şey sandım ilk başta, daha önce evet ehliyeti bir kere kaptırdı, geri aldı falan da, yo zaten ehliyetsizmiş. Hem ehliyetsiz araç kullanımı hem de alkol testini reddetmesi sebebiyle FB'ye 350 bin lira idari para cezası uygulanmış. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı detaylı incelemelerde kazaya karışan panelvanın... Oho abi bak, adamda ehliyet yok, bak ehliyeti kaptırmış zaten. Araca baktığımız zaman da araç sigortası yok. Ve araç muayenesi de bulunmamış. Hani abi yolda komple Allah'ınlık gidiyor yani. Trafikten men edilen araç olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla Yedemin Otoparkı'na kaldırıldı. Buradan da tabii bir ceza kitlenecek. Bu 350 bin lira sadece o akşamki o olay için kesilen. Muayenesiz araç, sigortasız araç. Daha bunlar gelecek. Hani artık aracı almasa bile olur. Tabii modeli önemli burada ama biraz böyle eski bir şeyse almasa bile olur artık. Hani bırak kalsın orada yani. O cezanın boyutunu siz düşünün çünkü.

Aylin Yeşilova, Karmayla radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo, Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Doğalın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti. Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Spankito.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Tanrım dünyaya beni sen attın. Çile

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah, hala çocuk olabilir.

Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin. Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin. Ya sen gel ya da bana ecelim gelsin. Ya sen gel ya da bana.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım.

0: Ben günahkar. Sen sitemkar. Yapacak bir şey yok. Ben ağladım. Sen gittin. Şimdi sen üzgünsün. Bense idare ediyorum bu şekilde. Ama görsem yine sarılırım sana. Sonra yine darılırım sana. Anlamayacaksın. Ben de bir daha anlatmayacağım asla.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Radyo sahil. Radyo sahil. Radyo sahil. En güçlü sesi. Radyo sahil. Tam 95'te.

gidemiyorum biliyor musun? Çünkü emek verdiysen zor. Meydan okuma öyle hemen dur. Neden diye sor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: yaptım Allah'ım.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

beke, acımanı bekleken. Kırdım kırılmayan gururumu ve o çok değer verdiğim onurumu serdim yollarına. Ömür boyu beslediğim, büyüttüğüm, yaşatan umudumu bekliyorum her gün.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Dediler aşkı vurdular. Vuran kim dedim. Aşıklar dediler.

dinliyorsunuz. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.